FM yine sürmek yevmek. Hargelun kundirner. Aysur Rus kompozitor dirijor Alexander Glazunovitsa'nın diyan orne.